İş yer dika, pokran dika. Miss World diki, World Cup dika. Chandrayaan dika,